Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz u hoşavist, amrotan pır khir u hoşi u bereket be. Hoş halim la amroj da ule duka jmerova. Duka jmertan peşkeş da kayn despek u kemisha la kurtey havalakani kat jmer nova despek kayn.

Arda Güler yarizayı navandı Real Madrid gidiyor bastaki bu mavi kidiş xayan legal yani İspanya kenu edekato Fabrizio Romano şarazay bazar iguasnu yarizanan aşkı kidvar Real Madrid u Arda Güler bunu kırnavi gidiyor bastaki güçnu tarrakotun ikotayı hamuş tegeglayı botu tanhar ragandini fermi mawa Romano amaja boş dekak la qona qidatu Güler yani fermi nu kırnavi gidiyor bastaki legal Perez saroç yani kadagriu Real Madrid amadakari dekak bu oyun kırnavi gidiyor bastaki Güler rab yani دتوانم صد لصد برجاسی کمر ریال مادرید و گولر گیشونه تحرکوتنی کوتایو اردا گولر ریال مادرید دمنته وو گریب استکینو دکاتو گریب استکی استای اردا گولر لگر ریال مادرید لهایونی 2029 بسرد شه ولام ریال مادرید دیوتا کو هایونی 2032 نیب کاتو رگری لا روشتنی بکات

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blaukirdinu ve reklamakantan la kanali Spede u Spede FM peywandibken bamjmara 0571-940-99 0551-423-11-11

hemişe dinleyin. Kadjmer'de Bakati Harimi Kurdistan Speda FM.

0: Esta gubisti kitabi dangi debin. La madu peşkeş kirdini Fahmi Hama Tofiq.
1: Kitabi çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamosa Hasan Şemirani.